Pampaçayı'nı iki itti hatta İtalya'yı. Pampaçayı kuayku tukuy pantayını ikutta. Manama çenin çukayku kayıp çapi luna kamas kayki. Kalkayki pininki manapipas çanin kançu.